Oksoksa, palungan tutsa, dekkuminak tutsa. Oksoksa, palungan tutsa, dekkuminak tutsa.